0: Ben ama baba kaç tanınca?
1: Takpe dolusu. Takpeki sürgünü sansele maktadı. Diz bata sürdü kadın la kapağını öte kapağ. Sürgü bitir bata roman bana hadi. Yürü bana çoğu sapma tehtiri bana. Dilipan masih ketulur kan? Maka pun itu sudah utar nih. Sabai ikut ke arah masih. Nas lagi awak nak mana pasi buruk ke? Kau beri kasih. Bayi masih pun ada. Jat, beri kau. Tiba beri kata. Adik-adik